sayfaları atarken hayal gibi, bir rüya gibi içimde silse. Ya ben sana geç kalmışım, ya sen bana.

Ben piyada, o atlı, bulut oldum, kanadı. Saçlarımı ağarttı, sevip oyna dümeni. Ben piyada, o atlı, bulut oldum,

0: 106.3 FM günün adamını takdim eder.
1: Dön geri bak ey yar, sen bana bak ey yar, dön geri bak ey yar, sen bana bak ey yar.
2: Çık yaşıl düze, kola gel bize.

0: işine güç yollandı.
1: Aa, bu çarşı malçıdır. Ay olan göster görek ne getirmişsin?
2: Deyin görüm güzel hanımlar ne istiyorsun? Çiğit, mehter, tafta, bafta ya, her şeyi var.
0: Arşını ne kedi?
2: Vap havayı iki şahıya.
0: On arşın kes.
2: Baş üstü. Hanım, burayı kim evde?
0: Sultan Bey'im. Gidip götür de. Emim gelir açığı tutar.

0: cəmməl alaram, mən də bir bəy olaram.
1: Baba!
0: Var, var!
1: Baba!
0: Var, var!
1: Bunu var belərəm.
0: Bilirəm gələrsən.
1: Belə belə yarmısan.
0: Belə belə canımsan.
2: Sultan Bey'in kızı bir gedaya aşık olup adı mene Sultan Bey diyenler. Vallahi seni de öldürürüm, onu da öldürürüm, ha bu
1: öldürürüm. Öldür ata, öldür beni. Ben arşın malçını sevirem.
2: Bu babam bana ne şey olsun eğer hamuzu kırmasam, kıracağım. Hamuzu öldüreceğim, kıracağım, öldüreceğim ben. Alalım.

0: Rüstem, bugünden sonra her gün işe geleceksin. Bilirim nece gideceksin. Nece ki inisırta gedirdin ha.
1: Söz damıştı da.
0: Balam için alma saklamışam al. Nene kurban olsun seni al balam.
2: Hay benim kaşayı nene.
1: Yine başladılar.
3: Deli külök.
4: Ahtarı vaklar evde tapılmış sana.
3: Gülü apar.
5: O skelet şekli yadındadır.

0: Olmaz. Ben gelmişim.
1: Ne geçerleşmişsin Aykaz'da? Bak işleşmiş seni.
0: Solmaz. Sevirem seni. Sen de düzünüz değil. İstiyorsan beni.

bir ömür etti. Dostlarım da bir bir gitti. Korkuram sevgide bitti. Korkuram sevgide bitti. Bense seni gözleyirim. Ömrümden bir ömür gitti.

0: Sən əvvəl çək məndən. Mənim elmi dediğim beş yıl hele bir benim mahkemeye diyorsun.
1: Pardon, pardon. Elbiseken değilim. Mahkemede cevap verirsen. Ustaz, şunu oturdu.
0: Ne?
1: Yani bu başka mesele. Ben erzemi geri götürürüm.
2: Meşavi, ahara mı yaptı verirsen? Benim de bir atmasını ver. Solkum derim daha.
0: Hadi. Hadi.
3: Hadi.
0: Bak işte be, ancak ben bilirim ki toy bu günlerde başlıyor. Sen ne dersin?
4: Ne kadar tez olsa bir o kadar yakışır.
1: Atatürk, bizim hamama hoş geldin. Kafa gitti. Buyurun ağalar, buyurun. Hamam, hakikaten güzel yerdir. Güzelmeli yerdir. Bu gider, orada serinlenmek ola.
5: Hamamda!
1: Kışın soğuğunda harada kısınmak olar.
5: Hamamda.
1: Adam harada paç olabilir.
5: Hamamda.
1: Meseli ise bir gün gelsin.

0: Şeyden korkuram ki, o gün evde görmüş bir kızım, bu evde oturmağa söz veremeyeceğim. Ağzı ne? Yüzümden kapıları kısırmış, açarım da yüzümden ama. Pencereler de tahtayla daldan möhkem mıknattıracağım. Koy ev evi. Çok doyan bu yan edersen, sökeceğim. Çünkü arvat, erinden ne kadar çok mutlu tekniğinde, bir o kadar yani.
1: Vay haray! Vay boy mu? Boy mu gelir kaçtı?
0: Vay! Vay! Vay! Aşkı! Siz bu geldi geçende bir bakmadız görek ya! Bu arvattı! Yok be kişidir!
2: Meşedi! Bir kız bana ver! Bu saat dedim lan bu benim lafının özünü bırakacağım!
0: Niye?
2: Meşedi! Bir kız bana ver! Bir manat ver bu saat dedim, Oriente!
3: Kaçtı var!
2: Bir 10 manat ver bu saat üstten dayı başına bir patron da!
0: Yok!
1: Yok! Maşanı, sen onun bir yapmaz!
0: Hadi rest olsun da bir yapmaz, bir yapmaz! Hadi yan!
4: Gidin gafiye deyin ki, bu arvadın kebirli benim için.
3: Bak bu başka mesele! Neynek? Bu olmazdı, bu!
5: 106.3 FM Milli Musiqi, Milli Radyo'da.

0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Al marketten düşünmeden al. 750 mililitre Viplex agardozu gel 5 manat 25 kapiye değil. Cemi 2 manat 29 kapiye. 4 kilogram Ariel yüzü toz 24 manat 95 kapiye değil. Cemi 11 manat 99 kapiye.
3: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli suni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Bizde reklam daha yaxşı seslenir. 012 599 11 50.

0: 106.3 FM günün adamını takdim eder.
1: Dön geri bak ey yar, sen bana bak ey yar, dön geri bak ey yar, sen bana bak ey yar.
2: Çık yaşıl düze, konak gel bize.

uçan kaçan bir kaygısız kepenektir. Çiçeklerin yüreğinde sen en şirin bir dilektir. Güller üstte uçan kaçan bir kaygısız kepenektir. Çiçeklerin yüreğinde sen en şirin bir dilektir.

Hayatın menası saf arzularmış. Dualar yetişti uca göylere. Hele de dünyada yaxşılar varmış.

her şey belki de unuturam ben ellerim ellerim çıkmır fikrimden.

Yandı çiçek, o çiçek sendin, dinlendi ağlatarak. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencereden kondu çiçek, o çiçek sendin, dinlendi ağlatarak. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin.